Neredey? Ben neredey keselikum? Ali do no hilital. Neredeyim pritam? Ha, saçım.